anacığım. Ah anacığım. Yüreğimi yanıyor anacığım. Senin şefkatli ellerini saçımda hissetmek isterdim. Ama yoksun ki. Çünkü ben gurbetteyim.

Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et, helal et be usta, helal et be usta.

Alo? İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.